yaralı.

kadın ne halde? Bir bilen var mı? Ne bir iz bıraktı, ne de bir adres. Nerededir, nasıldır? Bir bilen var mı?

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakola.

Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana anlatmayı beceremedim.

ızdırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca sene mi yedi 10 dakikalık vuslatın? Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle

Nere? Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum, Radyo 2000'de kullanıyoruz, birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin, beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama

0: için hemen şimdi arayın. 0212-925-0403 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Duyduklarınız doğru, burası Radyo 2000. Fazla param yok, fazla peşinatım yok, fazla biriktiremedim. Benim de bir toprağım olsun, benim de bir yerim yurdum olsun. Anadan atadan bir şey kalmadı. Kiracılığın ne olduğunu biliyorum. Yarınlarda çocuğuma karşı mahcup olmayayım. Para kazanıyorum, biriktiremiyorum, bir türlü bir şeylerin sahibi olamıyorum diyenlere. Sizlere duyduk. Bakın şimdi yatırımın son adreslerinden bir tanesi Kırklareli Baba Eski, burada Paşa Mahallesi'nde Paşalar gibi bir projem var. Bakın lokasyon çok güzel. Yakın çevrenizde yerleşim alanları, yakın çevrenizde iş yerleri, yakın çevrenizde bütün imkanlar mevcut. Hızlı tren projesiyle bugün Kırklareli'ye gitmek artık yakın bir zamanda 40-45 dakika. Burayı al, kazanmana bak. Burayı al, sorgulama bile. Neden? Çünkü bugün yer yerinden oynuyor. Bu anonsu benden belki bir daha duymayacaksınız. Fazla peşinatım, birikmişim yok diyenlere 250 bin lirayı bırakın, 200 bin lirayı bırakın, 100 bin lirayı da bırakın arkadaşım. Sadece 79 bin lira peşinatla. Sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Gün doğmadan neler doğar dedikleri bu olsa gerek. Yönetim kurulu başkanımızdan böyle bir hamle geldi. 79 bin lira peşinatla yer sahibi yapıyoruz sizleri. Geri kalan kısmını da 20 bin lira 10 ayda ödeyeceksiniz. Tamamı 279 bin lira. 250 metrekare yer sahibi olacaksınız. Vallahi ben yanlış okudum zannettim. 179 bin lira peşinat zannettim. Baktım hayır doğruymuş. 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira. Bugün iddia ediyorum. Git bu parayla son model, o herkesin işte almak istediği telefonu alamazsın. Ben iddia ediyorum, git evine bir tane istediğin yatak odasını, oturma grubunu alamazsın. Ben iddia ediyorum bu parayla gidip sadece iki, yani böyle araba bile alamıyorsun ya. Bir tane bilezik, istediğin bileziği bile alamıyorsun. Abi bugün 79 bin liraya yatırım için hiçbir şey yapamıyorsun. Ama bana gelirsen tam 250 metrekare yer veriyorum. Şimdi bu anonsu duyduğun, benim pazar günü ücretsiz servisim var. Haftaya gideriz, yarın bakarız. Vay efendim işte sıra bize de gelir. Hayır, sınırlı sayıda. O yüzden müsait değilsen şu anda numaranı bırak. De ki ben burayı kaçırmayacağım. Ve yok ada parsel sorayım. Yok işte burayı araştırayım. Amcamın oğlu bu işlerden çok anlar. Abi 79 bin lira peşinatla Radyo 2000 güvencesiyle aracı komisyoncu yok. Kazancımızı paylaşıyoruz. Biz kar etmiyoruz. Biz siz de yer sahibi olun dedik. Bize gelenler, bizi tercih edenlere biz her zaman başımız dik cevap verdik. Senin peşinatın fazla yok. Senin birikmişin fazla yok. Burası Radyo 2000 kardeşim. Burası Radyo 2000, ötesi berisi yok. 0-212-925-12-12 Ulaş, pazar günü kaç kişi geleceksin? Hemen söyle, yerini ayırtsınlar arkadaşlar. Sınırlı sayıda yer var. Haftaya gelirim, haftaya gelme kardeşim, bu proje yok. Yarın ararım, yarın arama kardeşim. Yarın zaten sen servislerden yer bulamazsın. Sonra bana gelip Gökhan az peşinatlı bir yer olsun, uygun bir yer olsun, İstanbul'a da yakın olsun, ulaşımı da kolay olsun, alırken de kazanayım, genç çoluk çocuğa ev almak hayal oldu, bari onlara bir tapu bırakayım diyenler, bilinçli tüketiciler, doğru yatırımın toprak yatırımı olduğunu bunun farkında olanlar, sizlere sesleniyorum. 79 bin lira, hani bazıları şöyle söyler ya, bu fiyata bulmuşsun daha hala neyi sorguluyorsun? Biz bir söz verdik bu yola çıkarken. Emeklisi, memuru, işçisi, fazla biriktiremeyeni, herkese yer sahibi olacağız. Parası olan istediği yerden yer alabiliyor. Parası olmayan, fazla biriktiremeyen Radyo 2000'e gelsin kardeşim. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Hemen ulaş. Evet, acele etmeyin demeyeceğim, edin. Fırsat kaçıyor çünkü böyle imkan, ben yıllardır buradayım. Ta 5-6 sene öncesinde biz 20 bin lira 30 bin lira peşinatla yer veriyorduk. Yıl 2026, ben 79 bin lira peşinatla yer veriyorum. O yüzden sana fırsatın kapılarını sonuna kadar araladım. Gel, Ben taşın altına elimi koydum. Ya Allah ya Bismillah de. Bugün kararlıyım de ya. Bugün benim günüm de. Bugün benim günüm de. 0-212-925-12-12. Müsait değilsen numaranı bırak. Arasın arkadaşlar.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Erteleme erteleme gibi şansın yok. 0-212-925-12-12.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.
2: Sen de. Şeridi boşalt. Şeridi boşalt. Emniyet şeridini boşalt.

yürümeye davet ediyoruz. Öyle dağın başında değil, yerleşime yürüme mesafesinde Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde 250 metrekare yerine 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ayda 15 bin lira taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanı, kapıda ödeme seçeneği. Ama daha önemlisi 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin, beğenirseniz alın, beğenmezseniz bir çayımızı için, bir kahvemizi için tanışmış olalım. Evet, sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza

0: 0212 925 1212 925 1212. Elden taksit imkanıyla bir kuruş faiz almadan, üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesiyle sizi arazi almaya davet ediyoruz. Bakın, geleceğe dair henüz bir şeyler yapamadıysanız, uzmanlar diyor ki, yatırım uzmanları, 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Yarınlarınızda köşede bir güvenceniz olsun istiyorsanız, sizin çektiklerinizi çoluğunuz çocuğunuz çekmesin istiyorsanız, ataları dedeleri toprağa yatırım yapanları hepimiz görüyoruz. En az bir ya da birkaç daire sahibi oldular. Sizin çocuklarınız da bunu yaşasın istiyorsanız, haydi 15 bin lira taksitle, 99 bin peşinatla hemen şimdi arayın. Siz de geleceğinize yatırım yapın. 0212 925 1212. Baba Eski'nin en güzel mahallesinde, markete, kasaba, manava yürüme mesafesinde. Üstelik ne diyoruz? Radyo 2000 güvencesiyle siz de yer sahibi olmak için elinizi çabuk tutun. Servislerde yerinizi ayırtın. Servislerde yoğunluk var. Yerlerimiz dolmadan bir an önce arayın. Hanımlar ve beyler, 0212 925 1212, 925 1212. Geçmiş yıllarda bize güvendiler, 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya arazi aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? Hadi o zaman hemen şimdi arayın, kampanyaya dahil olun. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam. Şimdi türkü dinleme zamanı.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi, araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Sanatıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403. Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık, günah. Bu parayı birden ödemeyin, yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay, ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403. Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925 04

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.
0: Türkülerle Türkiye'm.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: yaşarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10

0: hattı için hemen şimdi arayın. 0212-925-0403 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi yetişemedim, alamadım, kaçırdım diyenler üzülmesinler. Çok fazla bir şey harcamadık haftadan. Şimdi Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Kırklareli Baba Eski Sinanlı, burayı bir görmenizi tavsiye ediyorum. Sadece 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer vereceğim sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın, bir günde diğer projeyi bitirdik maşallah. Şimdi telefon numarasını vereceğim. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. 10 parsellik yerim var. Yerler dolmadan, servisler dolmadan yerinizi ayırtın. Sonra ucuz olsun, peşinatı az olsun, fazla para biriktiremedim, aman bir yerim, benim de bir yerim olsaydı demeyin. Bakın şimdi artık Kırklareli Baba Eski Sinanlı'dan yer alın diye söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Niye? Uzak diye bir yer yok. Seda'yı çok güzel bir cümle kullandı dün bir dinleyicimizle görüşürken. Ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Hızlı tren projesi test aşamasında yolcu almaya başladığı anda çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 buranın değerleri artacak demedi demeyin. Bakın şimdi konumdan biraz bahsedeyim. Arazimiz öyle dağın başı, kuş uçmaz, kervan geçmez diye bir kere yemyeşil bir ortamı var. Doğal harika bir teneffüs edebileceğiniz mis gibi bir oksijen var. Hemen karşımızda bir benzin istasyonu var. Ya bu adam parasını ölü bir yere yatırır mı yatırmaz? Köyler, insanların yaşadıkları yerler bu kadar yakınımızda, karşımızda. Ana yol bu kadar yakın. Ya arabanız yok. Hemen yan yolumuzda minibüsler gidiyor, minibüsler, otobüsler gidiyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Toprağı sana yemek tarif eder gibi anlatmayayım. Konumundan biraz bahsettim. Radyo 2000 güvencesiyle. Ben ne kadar anlatırsam eksik kalır. Gelin gözünüzle görün, o toprağa ayağınız bir bassın. Ya ben artık kendimden şüphe ediyorum. Zorla sizlere bir şey sahibi yapacağım. Zorla mal mülk sahibi olun diyorum. Yarın bana bir dua edersiniz. Allah razı olsun ya, radyo ekibini dinlerken bu adımı tesadüf duyduk da iyi ki de dinlemişim diyeceksiniz. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi paranın kıymetini bil. 99 bin lira bugün hayatında hiçbir etki etmez. Yatırım yapamazsın. Ailece bir hafta tatil bile yapamazsın. Ailece bir hafta tatil yapamayacağım paraya. Abi çoluk çocuk büyüyecek. Bugün bir ev almak krediyle namümkün. Bugün para biriktiriyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Paranın değeri kayboluyor. Şartlar, maliyetler yükseliyor. Ya bugün bakın kaç para birden benzine zam gelmiş. Ben seni o araziye ücretsiz servislerle götürüp getiriyorum, zaten kaç para yakıyor. Ben kazanmanın peşinde değilim. Biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür kazancımız da iyi. Siz de kazanın istiyoruz. Gelenler diyorlar ki peşinatımız az. Yönetim kurulu başkanım adam böyle bir enteresan bir adam. Bana gelip benim misafirim olup cebinde fazla parası olmayanı da yer sahibi yapacağım dedi. Emeklisi, memuru, işçisi, herkesi yer sahibi yapacağız. Fazla para biriktiremeyeni, peşinatı olmayanı. Gel 99 bin lira peşinatımı getir. 10 parsellik yerim var, acele et biraz. Geri kalan kısmını da 13 ay boyunca 15 bin lira 15 bin lira öde. Bir kuruş faiz, bir kuruş kredi çekme, bankaya bulaşma yok. 0-212-925-12-12. Evet, radyo 2000 güvencesiyle daha çiçeği burnunda, jelatini yeni açıldı, tertemiz, 0 kilometre bir proje. 10 parsel yer mi? Abi öyle bol keseden atamıyorum. Her gelen alsın değil. Burayı dikkatinizi çekerim. Parası olan her isteyen değil. Gelen yetişebilen alacak. Şimdi ertelemeyin, müsait değilseniz de numaranızı bırakın. 0-212-925-12-12 gelip görmek istiyoruz deyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Yerler bizim. Bir anda bakarsınız telefonda karşınızda ben çıkarım. Bakın yine söylüyorum, karşımızda benzin istasyonu. Hemen yanımızda bir baktınız minibüsler, otobüsler gidiyor. Bununla beraber karşımızda ne istiyorsunuz, neye ihtiyacınız var? Bugün insanların yaşamı için ne ihtiyacınız varsa bu kadar yakın mesafede ve radyo 2000 güvencesiyle. Hızlı tren yolcu almaya başladığı zaman burası çarpı 2 çarpı 3 diyorum. 0-212-925-12-12. Müsait değil misin şu anda? Numaranı bırak. Sen ne zaman müsaitsen o zaman arayalım.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-12-12.

Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Alemin devinden 90.6 radyo ekibinden ben diyeceğiniz Müjdat Yılmaz'dan sesimin ulaştığı herkese selam olsun. 19 Eylül Cumartesi saatler 15.12. Müslüm Baba ile açılışımızı yaptık. Her zaman olduğu gibi, her daim olduğu gibi saatler 18.00'ını gösterene denk buralarda olacağız inşallah. Gönlümden geçen en güzel şarkıları, en baba şarkıları siz değerli dinleyenlerim için göndereceğim. Bir hafta aranın ardından kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Evet, okullar açıldı, miniklerimiz ve öğrencilerimiz okullarına başladı. Rabbim cümlesine zihin açıklığı nasip etsin inşallah. Dışarıda İstanbul'da güzel bir hava esiyor. Fazla sıcak değil, fazla soğuk değil. Keyifli, artık yaza da yavaş yavaş veda ediyoruz. Bu arada Karadeniz bölgesinde, özellikle bizim köyde, memleketimizde, Rize'de, Trabzon'da, Karadeniz'in birçok bölgesinde de yağmur heyelana sebebiyet verdi. Birçok yerlerde göçük var, heyelan oluştu. Hatta demin bir kardeşimiz, köylümüz video paylaşmıştı. İnanın çok felaket. Yani felaketlere karşı yapabilecek bir şeyimiz yok. Sadece tedbirimizi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Karadeniz bölgesi zaten yağmur bölgesi. Yani yazın en sıcak gününde bir de yağmur bekleyebilirsin. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Çünkü çiftçilerimiz, insanlarımız mağdur olmasın. Birçok bölge, yani ağaçlık bölge, dağlık bölge, dediğim gibi kardeşlerimizin evinin hemen yol kısmı da kapanmış. Artık dediğim gibi Allah cümlemizi, ümmeti Muhammed'i, ülkemizi, milletimizi, devletimizi doğal afetlerden ve felaketlerden korusun. Dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi Allah'tan gelene yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yapabilecek tek bir şeyimiz var. Tedbirimizi alacağız. Takdiri Yüce Allah'a bırakacağız. Evet, 18.00'a kadar buralarda olacağız inşallah. En güzel şarkılarla, en damar şarkılarla göndereceğim en güzel şarkılarım. Şu anda sesimin ulaştığı herkese, radyo ekibine gönül veren herkese armağanım olsun. Az konuşacağız, çok şarkı çalacağız. O zaman gene az konuşalım, çok şarkı çalalım. Daha sonra gene gelen mesajlarınızı değerlendireceğim inşallah. Çalışan kardeşlerimiz var. Allah kolaylıklar versin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Tatile çıkan kardeşlerimiz var. Sizlere de şimdiden iyi eğlenceler, iyi tatiller. O zaman devam edelim. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz. Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

İngiltere'de satışa sunulan bir tablo satın alanları korkuya sarıyor. Tabloyu satın alan kadınlar tablodan rahatsızlık duydukları için hemen geri getiriyor. Dükkan sahibi ise tabloyu ilginç bir pazarlama stratejisi olarak sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu hikaye bazıları tarafından gerçek olarak, bazıları da yalan olarak kabul ediyor. Adam tezgahı iyi kurmuş, bir tabloyu defalarca satıyor, tekrardan geri getiriyorlar. Almayın abi, korkmayın, bunlar yalan şeyler, doğru şeyler değil ama ilginç haberler, olmayacak şeyler de değil. Yine ilginç bir haber okumak istiyorum size, gerçekten çok etkileyici. Zonguldak'ta canavar anne ve baba AVM'ye giden kızlarını duvara zincirlemişler. Jandarma kızları duvara zincirlemiş halde bulmuş ve jandarma babaya soruyor, neden zincirlediniz? Baba diyor ki, kızını dövmeyen dizini döver. Allah muhafaza, dayakla hiçbir şey olmaz. Yani tamam, çocuklarımız, evlatlarımız bazen laf dinlemiyorlar, olabilir ama bunun neticesinde onları dövmek zorunda değiliz ya da cezalandırmak zorunda değiliz. Ufak tefek cezalar verebiliriz, veriyoruz da zaten, ama bu dayakla olabilecek bir şey değil. Böyle babalardan, annelerden de Allah muhafaza eylesin, sıkıntılı. Yani duvara, evladını duvara zincirlemek ne demek? Yani AVM'ye gidebilir, tamam, haber vermemiş olabilir. Geldiğinde bunu tatlı dille izah edebilirsin, durumu anlatabilirsin. Ama evlat, işte Allah'ın bizlere vermiş olduğu en büyük, en güzel emanetlerden bir tanesi. Onun için evlatlarımıza sahip çıkmak lazım. Dövmek değil, sövmek değil, anlatmak ve hayatı öğretmek lazım. 15.30 yaptık saatlerimizi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

yapmaya davet ediyoruz. Öyle dağın başında değil, yerleşime yürüme mesafesinde Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde 250 metrekare yerine 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ayda 15 bin lira taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanı, kapıda ödeme seçeneği. Ama daha önemlisi 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin, beğenirseniz alın, beğenmezseniz bir çayımızı için, bir kahvemizi için tanışmış olalım. Evet, sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor yine kapınıza kadar.

0: 0212 925 1212, 925 1212, elden taksit imkanıyla bir kuruş faiz almadan, üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesiyle sizi arazi almaya davet ediyoruz. Bakın, geleceğe dair henüz bir şeyler yapamadıysanız, uzmanlar diyor ki, yatırım uzmanları, 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Yarınlarınızda köşede bir güvenceniz olsun istiyorsanız, sizin çektiklerinizi çoluğunuz çocuğunuz çekmesin istiyorsanız, ataları dedeleri toprağa yatırım yapanları hepimiz görüyoruz. En az bir ya da birkaç daire sahibi oldular. Sizin çocuklarınız da bunu yaşasın istiyorsanız, haydi 15 bin lira taksitle, 99 bin peşinatla hemen şimdi arayın. Siz de geleceğinize yatırım yapın. 0212 925 1212. Baba Eski'nin en güzel mahallesinde, markete, kasaba, manava yürüme mesafesinde. Üstelik ne diyoruz? Radyo 2000 güvencesiyle siz de yer sahibi olmak için elinizi çabuk tutun. Servislerde yerinizi ayırtın. Servislerde yoğunluk var. Yerlerimiz dolmadan bir an önce arayın. Hanımlar ve beyler, 0212 925 1212, 925 1212. Geçmiş yıllarda bize güvendiler, 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya arazi aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? Hadi o zaman hemen şimdi arayın, kampanyaya dahil olun. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

Hoş geldin Kral Esenyurt Polat Tekstil'den. Yusuf Mesai'deyiz. Burhan Çaçan'dan Vurun Dalgalar çalar mısınız? Saygılar. Allah kolaylık versin güzel kardeşim. Listede zaten şarkı çalacağım inşallah. Merhaba, ben Güneşli Kaya Sema'dan. Emrah, sizleri severek dinliyoruz. Hiray Zerduş'tan Yandım Elinden şarkısını istiyorum. Sibel hoş geldin abi. Ben Balıkesir. Sıradaki şarkı Dilberay Gelmezsen Gelme parçasını çalarsan sevinirim. Ümit Taşçı, sana da gelsin göndereceğim en güzel şarkılarım. 15.53 yaptık saatlerimizi. Alemin devindesiniz, radyo 2000'desiniz. Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Az muhabbet, çok şarkı, devam.

Hamide Karagöz ailesine, bütün sevdiklerine ve bana armağan etmiş. Teşekkürler. Emlakçı Volkan tüm müşterilerine ve Furkan Tivsi daha 14 yaşında. Abi her hafta diyor seni dinliyorum. Güzel şarkılar çalıyorsun diyor. Ben de yaz dedim ama yine yazmıyor. Biraz çekiniyor. Furkancığım göndereceğim en güzel şarkılarım sana da armağanım olsun. Akşam görüşürüz inşallah kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Müjdat kardeşim. Hoş geldin. Ferdi Baba'dan şöyle bir Emmoğlu şarkısını çalar mısın? Sadece kendime istiyorum. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı hazırladım. Onu göndereyim kardeşim. Sadece sana armağanım olsun. 16.09 yaptık saatlerimizi. Alemin devindesiniz. Radyo ekibindesiniz. Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Baba Müslüm güzel bir şarkı. Çok sevdiğim ve severek dinlediğim bir şarkı. Tatlı dilli olan herkese ve Müslüm Gürses hayranlarına da armağanım olsun. Daha sonrasında da Ferdi Tayfur bana da söyle ben de bileyim. Ferdi Baba hayranlarına da armağanımız olsun. O zaman devam.

yıllara bir güne nasılsın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Gözlerim yaş dolu, baktımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.
1: Sevginin tohumu olsa diyorum, olsa da eksem. Sevmeyi bilmeyen yüreklere selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kral iyi yayınlar, güler yüz terziden Mevlüt Koç. Rica etsem Yıldırım Çoban'dan kime ne söyleyeyim, kime ne dediğim parçasını çalarsan çok sevinirim. Çalmaya çalışacağım kardeşim, bakacağım biraz sonra. Evet, bu akşam derbi var Trabzon'da. Trabzon Galatasaray. Her iki takıma da başarılar diliyorum. İyi oynayan, hak eden kazansın. Trabzon'da da felaket, yani aşırı bir sel vardı ama demin orada bir arkadaşla görüştük. Şu an havanın iyi olduğunu söyledi. Trabzonspor Galatasaray. Ben de bir Trabzonsporluyum. Fanatik değilim ama destekliyorum. İyi oynayan, hak eden kazansın. Bu arada Beşiktaş Avrupa'daki temsilcilerimizden Marsilya'yı 4-1 yendi ve ülkemiz açısından, puan açısından da bu bizim için iyi. Yine Fenerbahçe Roma'yla 1-1 berabere kaldı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Allah nasip ederse yarın akşam 17:00'da Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasında ben de bulunacağım inşallah. Emre kardeşim var, Ömer Asaf, bir de İbo. Üçümüz gideceğiz inşallah. Sefa, Bayrampaşalı Sefa, selam olsun kardeşime de. O bizi karşılayacak inşallah. Biz de maçı Stad'da izleyeceğiz. Dediğim gibi iyi oynayan kazansın. Yani maç bittikten sonra bir hafta yorumlar bitmiyor. Önemli olan, gerçek anlamda söylüyorum, takımlarımız gerçekten iyi. Lige iyi başlayanlar var, iyi başlamayanlar var. Ama sonuçta daha lig yeni başladı ve uzun bir maraton. Sonu önemli olan, sonu. Yani yenilebilirsin, berabere kalabilirsin, yenebilirsin, iyi gidebilirsin, kötü gidebilirsin. Bunu bilemezsin. Futbol, her zaman iyi oynayamıyorsun. En iyi takımlar, en güvendiğimiz takımlar da bazen yenilebiliyor. Onun için sevgi yenildiğin zaman satmak değil, ölümüne sevgiyi yaşatmaktır. Biz yensek de yenilsek de sevgimiz her daim Trabzonspor'la. Başarılar diliyorum her iki takıma da. 16:45 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. O zaman nasıl yapıyoruz? En güzel şarkılarla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Seda'yı da çayımızı demlemiş, gelmiş köyde. Fındığını da toplamış tıkır tıkır ama gıdım alamamış. Bir avuç fındık da getirmemiş bize. Şimdi biz onu protesto edeceğiz. Çayımızı da içeceğiz. Siz de keyifli bir şekilde radyonuzda şarkılarınızı dinleyin.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz, beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin.

ki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyorum.

İnsandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su iki liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyorum.

17.14 yaptık saatlerimizi, son saatimizi de girmiş bulunmaktayız. Harika bir görüntü var gökyüzünde, bulutlar mükemmel. Kafanızı kaldırıp şöyle bir izlemenizi istiyorum. Gerçekten Allah'ın nimeti ve rahmeti, gerçekten harika bir görüntü. İzliyorum, fırsatım var buradan, güzel de görünüyor. Evet, cezaevinde bulunan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız Mustafa Arslan, İbrahim Keskin, Yunus Gülyüz ve Galip. Allah bütün kader mahkumlarını en kısa zamanda sevdiklerine, sevenlerine kavuştursun inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin dibindesiniz, radyo ekibinde Müjde Açılmaz'la berabersiniz. Gönlümden geçen en güzel şarkıları 18.00'a kadar ardı ardına gönderiyorum. Az muhabbet, çok şarkı. Kulaklarınızın pasını siliyoruz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz. En damar şarkılarla devam ediyoruz. Gelen mesajlarınızı da değerlendirdim. O zaman güzel bir şarkı daha gelecek. Bütün kader mahkumlarımıza armağanımız olsun. Özellikle de Mustafa Arslan kardeşimize Necip Arslan'dan armağan olacak. Gülünaz söyleyecek, duvarlar da konuşmuyor radyonuzda.

Evet, bugün de geldik bize verilen sürenin sonuna. Allah nasip ederse haftaya cumartesi günü saatler 15.00'ı gösterdiğinde inşallah yine buralarda olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Keyifliydi, güzeldi. Sizinle her zaman güzel, her zaman özel. Allah'a emanet olun. Sizler yalan söyleyip kazanmaktansa dürüst olup kaybetmeyi tercih edenlerden olun. Allah'a emanet olun.

hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya, özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı mahallesinde 250 metrekare yerin

925 1212, 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

0: sizde. Hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.
2: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
3: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

0: söyle. Gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki. İnan ki senden vazgeçmek...

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev.

6 Radyo 2000 burası ve ben akşam sunucunuz Barış Sezer, an itibariyle yayına başlamış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Benden hemen önce Müjdat abim sizlerle beraberdi. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Bugün biraz rötarlı geldik, 5-10 dakika. Gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Sıfır park yeri. En son nereye bıraktığımı da unuttum, öyle söyleyeyim. Yani. Koşa koşa geldik buraya. Güzel, eğlenceli, dinamik bir yayın bu akşam da bizleri bekliyor değerli dinleyenler. Cumartesi akşamlarının artık bir klasiği haline gelen bir program. Kafa Tamircisi'ni icra ediyoruz burada. Saatler 8'e kadar. En eğlenceli, en güzel şarkılar. Bunun yanı sıra yurttan ve dünyadan sizler için ayıkladığımız haberler ve güne dair belirlediğimiz bir konu. Ve konu üzerine sizler tarafından gelen mesajları...

canlı yayında seslendiriyoruz. Programa katılmak isteyen dinleyenlerimiz, Radyo 2000'in WhatsApp hattı var. 7/24 ulaşabileceğiniz hem de. Mutlaka telefonunuza kaydedin. 0540 606 20 çift 0. Bize buradan ulaşabilirsiniz. 0540 606 20 çift 0 WhatsApp hattımızdır. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Şöyle biz de biraz nefeslenelim. Güzel şarkılarımızı ardın sıra sıralayalım. Sizlerden de gelen mesajları birazdan seslendireceğiz. Bakalım kimler nerede bizlere kulak veriyor. Şöyle bir akşam yoklaması da an itibariyle başlasın radyo ekibinde. Güne dair konuyu da sizler belirleyeceksiniz değerli dinleyenler. Önerisi olan dinleyenlerimiz mutlaka yazsınlar. Numarayı tekrardan hatırlatıyorum. WhatsApp hattımız 0540 606 20 çift 0 bize ulaşabileceğiniz mesaj hattımız.

bu hafta sonu için İstanbul'da, hatta Türkiye'de artık son yaz hafta sonu diye nitelendiriliyor. Yazı da artık resmi olarak geride bıraktığımız günlerin içindeyiz. Ve Eylül ayını da ortaladık. Hatta neredeyse bitireceğiz. 19 Eylül 2026 günündeyiz. Saatler 18.24 ve Kafa Tamircisi an itibariyle yayında. Meteorolojiden de bir uyarı var. Bakalım neler olacak önümüzdeki hafta içerisinde, bunu paylaşayım sizlerle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul'da hafta sonu yükselmesi beklenen sıcaklıklar gelecek haftadan itibaren düşüşe geçecek. Meteorolojinin tahminlerine göre kentte sıcaklıklar birkaç derece gerilerken çarşamba günü gece saatlerinde 14 dereceye kadar düşecekmiş, değerli dinleyenler, bilginize. Sevdiğimiz havalar geliyor yani, en azından benim için öyle. Bu kadar kış kış kış diyoruz, sonra D vitamini eksik. Bu kış severlerin hazin sonu.

Haberleri dolaşırken yine bir gastronomi haberi Bursa'da. Hemen böyle gastronomi haberleri dikkatimi çeker tahmin edersiniz. Bursa'da devasa kebap şovu diye bir başlık var. Tabii ki de bakarım o habere. 3 metrelik tepside kebap sunulmuş tepside ve 700 kişiyi doyurmuş gerçekten. Fotoğraflara bakınca ben de gözümü doyurdum öyle. Gastronomi festivali. Seviyoruz böyle şeyleri, bir türlü denk gelemedim. Böyle hani 500 metrelik lahmacun falan. Kısmet olmadı bir türlü bize. Ama güzel, Bursa'da bu 5.'si gerçekleştiriliyor. Dev bir lezzet şovuna sahne olmuş Merinos Parkı'nda. Kentin fethinin 700. yıl dönümüne özel hazırlanan rekor boyuttaki sunum alanı dolduran binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşmış. Buradan kutlayalım Bursa kentini. Birazdan gelen mesajları seslendireceğiz. WhatsApp'tan herhangi bir... WhatsApp diyorum, Instagram'dan herhangi bir paylaşım yapmadım. Şu an aklıma geldi. Onu da bir yenileyim ben. WhatsApp hattımızda 540-606-2000. Birazdan gelen mesajları toparlayacağız. Emre Fel'le devam ediyoruz.

Az önceki Bursa haberine istinaden karnı acıkan dinleyenlerimiz olmuş. Onlara da afiyetler olsun. Onlar birazdan mutfağa girip herkes birer master şefe dönüşecek. Canlı yayında bugün memleketlerimizin en meşhur yiyeceklerini mi saysak diye böyle bir kafamdan şeytani bir düşünce geçmiyor değil ama yapmayalım. Varsa önerisi olan da yazsın. Musa da iyi yayınlar kardeşim, kolay gelsin diyerek göndermiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bu arada kişisel sayfamdan da paylaşımı yaptık. Orada acayip bir story paylaştım, öyle söyleyeyim yani, merak etmeyin. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma motorinde geçen gün 100 liranın üstüne çıkmıştı ama küresel piyasalardaki düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 19 Eylül Cumartesi günden itibaren bugünden geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 4.09 liralık bir indirim yapılmış değerli dinleyenler. Son zamla 100 TL eşiğini aşan motorun fiyatı yeniden bu seviyenin altına inmiş oldu. Bakalım artık 100 liralık seviyeye de alıştı insanlar. Hani şaşırmıyoruz artık. 100 lira olmuş falan yok yani. Çünkü daha önce gördük falan deyip yavaş yavaş alışıyoruz böyle. Abi Malatya'da kayısıyım diye internette komik bir video var, bir vatandaş tüm illeri sayarken bir abimiz de Malatya'nın kayısısıyım falan diye araya girmeye çalışıyordu. Değerli kardeşim de abi Malatya'nın kayısısı diyerek sadece öyle mesaj atmış, teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler, sakinler.

0: Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah.
1: Evet, şimdi de çok güzel bir fırsattan bahsedeceğiz birazdan. Değerli kardeşim Sibel de şu an bizlere kulak veriyormuş. Ona da selamlarımızı iletelim. My Home Babet sayfasında çok güzel. Hem çocuklar için hem yetişkinler için güzel böyle babetler satıyor. Ona da tebrik edelim. Eline emeğine sağlık diyelim kardeşim de. İyi dinlemeler. Sıradaki şarkı ona da armağan olsun şarkılarımız. Şimdi Radyo 2000 dinleyenleri için harikulade bir fırsat var değerli dinleyenler. Bundan bahsedeceğim.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Gerçekten böylesi görülmemiş bir fırsat. 99.000 peşinat getiriyorsunuz ve 277 metrekare arazinin tapusunu götürüyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'da yepyeni kampanyamız başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Yepyeni yerlerimiz geldi. Mutlaka gelip görmeniz lazım. Hem de öyle böyle değil yani. Baba Eski Sinanlı'da efsane yerler. İşçisi, memuru, emeklisi. Benim de bir toprağım olsun. Çocuğuma geleceğe dönük bir yatırım bırakayım diyen herkes dikkatle dinlesin. Çünkü biz herkesi toprak sahibi yapmaya kararlıyız. Radyo 2000 yıllardır bunu başarıyla yapıyor. Şimdi ödeme koşulu da 99 bin lirayı peşinat getiriyorsunuz. Önce 277 metrekare arazinin topusunu götürüyorsunuz. Kalanı da 13 ayda aylık sadece 15 bin lirayla taksitle ödeyeceksiniz ki günümüzde böylesi bir fırsat gerçekten hani büyük teknoloji mağazalarında ya da ıvır zıvır ürünlerde bile yok. O yüzden geleceğinizi şekillendirmek için bu kampanyayı asla ve asla kaçırmayın. Bu kardeşinize de bir dua eder. Üstelik burası öyle dağın başında ulaşımı olmayan bir yer de değil. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'da ana asfaltın hemen yanında arazilerimizin tam karşısında benzin istasyonu. Mahalle hemen karşınızda, arazinize de geldiniz, bir ihtiyacınız mı oldu? Yürüyerek gidin, ihtiyacınızı alın, geri gelin. Bu derece hayatın içinde bir yerde. Benim arabam yok diyorsanız da hiç sorun değil. Ana asfalttan toplu taşıma araçları ve minibüsler vızır vızır geçiyor. Kısacası biz burayı radyoda ne kadar anlatırsak anlatalım eksik. Burayı mutlaka gelip görmeniz lazım ki gördüğünüz anda zaten tutulacaksınız. Hani iddialıyız da bu konuda. Burayı bir kez görün, almadan dönmek istemeyeceksiniz. Konumu göreceksiniz, yerleşime yakınlığı göreceksiniz, ana asfaltı göreceksiniz, karşısındaki benzin istasyonunu, ulaşım imkanlarını göreceksiniz ve bu ödeme kolaylığını duyduğunuzda da neden bu kadar iddialı olduğumuzu anlayacaksınız. O yüzden mutlaka ama mutlaka bizleri arayın, gelin görün. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Herkes mutlaka kaydetsin. Arayan direkt arasın. Arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. 0212 alan koduyla 925-1212. 925-1212 numaralı telefonu arayacaksınız. Ve gelip kendi gözünüzle göreceksiniz yerleri. Ve bu kaçılmaması gereken ve bu haftaya özel bir fırsat. O yüzden geleceğinize yatırım yapın ve konfor alanınızı artık terk edip çoluğunuza, çocuğunuza, torunlarınıza dahi bırakabileceğiniz ki hatta kendinize bile yıllar içerisinde yardımcı olacak bir boyutta yerlerimiz. O yüzden kaçırmayın. Ciddi kaçırılacak bir fırsat değil bu. Numarayı son kez hatırlatıyorum. 0212 alan koduyla 925-1212. 925-1212 mutlaka arayın arkadaşlarımız yardımcı olacak.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo 2000'desiniz. 90.6 burası. Ve ben akşam sunucunuz Barış Sezer, yayın tüm hızıyla devam ediyor.

Belcan bizlerle beraberdi radyo ekibinde Gösteri adlı parçasıyla. Şimdi yapılan bir araştırma var. Horluyor musunuz? Sos. Ya da eşiniz horluyor mu? Kumaşım. Önemli olan soru bu. Kıt, her olaya fransız kalıyor. Diyorlar ki partnerinizin horlaması sağlığınızı nasıl etkiliyor? Bazı büyük uçurum, o bunu bilmiyor. Vatandaşlar akşamdan kalmak gibi yorumlamışlar. Yanınızda horlayan bir partnerle uyuyup ertesi gün stres, odaklanma sorunu veya unutkanlık yaşadığınız oldu mu hiç? Horlama nispeten yaygın bir durum olduğundan genellikle tedavi edilmez ve zararsız bir rahatsızlık olarak geçiştirilir. Aslan gibi kükreyenlere selam olsun. Ancak uzmanlara göre horlayan birinin yanında uyumak sağlığınızı etkileyebilir. Diş hekimi ve uyku sağlığı konusunda uzmanlaşmış Dr. Claire Simon, horlamanın uyku sırasında üst solunum yollarımızdaki yumuşak dokuların titreşiminden kaynaklandığını söylüyor. Biz de hani yatmadan önce çok yeme, buna bağlıyoruz. İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği'nden, bakın çok değişik dernekler de varmış bu arada. İngiltere'deki yetişkin nüfusun yaklaşık %40'ı horluyor ve bu sorun kadınlardan daha çok erkekleri etkiliyor. Uyku Vakfı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre horlayan bir partneri olanların %75'i uykularının etkilendiğini söylüyormuş. Hem de hayallerin görünmeyen tarafı ve odaklanma ve hafıza konusunda da sıkıntılar oluyormuş. Horlayan bir kişinin eşinin kalkıp ayrı bir odada uyumaya gitmesinin neredeyse son çare haline geldiğini açıklıyorlar ve insanlar uyumadığında fiziksel olarak da işlev göremez. Şimdi günümüzde bunun tedavisi mutlaka vardır. Burun bantları ya da uyumadan önce az yiyeyim. Çok böyle rahatsız edici ya da çok kolay gözüküyor ama mutlaka bir çözümü var. O yüzden böyle şikayet olan dinleyenlerimiz de varsa hemen bir yetkili doktoruna bir görünsün derim ben. Ben horluyor muyum? Şimdi önemli soru bu. Onu bir düşündüm. Ara ara beni böyle görmüşler. Genellikle kiloyla da bağdaştırılıyor değerli dinleyenler. Kilo aldığımızda ya da yatmadan önce uyuduğumuzda, uyumadan önce yemekler, abur cuburlar yenildiğinde tetikliyor bunlar da. Türkçesi kıt, her olaya Fransız. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz şimdi.

0: Radyo 2000, damarın başkenti.
1: Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemi sohbetine başlıyoruz inşallah.
0: Radyo 2000.
2: Sibel az önceki horlama haberini istinaden diyor ki çok şükür horlayan bir eşe sahip değilim diyor. Maşallah diyelim hocam. 90.6 Radyo 2000 burası. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Yeni ve son saatimizin de tam içerisindeyiz. WhatsApp hattımız 0546 206 20 0. 0546 206 20 0. Şimdi yarın İstanbul'da düzenlenecek bir koşu etkinliği nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Programı olan dinleyenlerimiz mutlaka bir güzergahlara baksınlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında saat 6'da programın tamamlanmasına kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlenmiş. Yarın oralarda planları olanlar mutlaka yola çıkmadan önce baksınlar. De şey yazmış, abi sen kaç kilosun? Çok yemek haberleri okuyorum diye herhalde. Kimi dinleyenimiz böyle biraz şef ya da ikimiz de obez sanıyor. Ya hiç alakası yok bu arada. Eyvallah, yemeği içmeyi seviyoruz ama o kadar da sağlıksız boyutta değil tabii ki de. Şöyle bir gerçek var. Çok böyle lezzetli olan şeyler sağlığa zararlı yani. Ve sağlığa yararlı olan her şeyin de böyle çok bir tadı tuzu yok yani. Çok, çok değişik sınanıyoruz gerçekten de. Yeme içmeyi de seviyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi Sağlık Bakanlığı da aşırı şeker tüketimi uyarısında bulunmuş değerli dinleyenler. Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası. Çok değişik bir haftaymış. Bu arada yeni yeni bilgiler. Bu hafta dolayısıyla açıklama yapılmış. Aşırı şeker tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabilmektedir ifadesi yer alan açıklamada. Özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesi, sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına da sebep olabildiği kaydedilmiş. Aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet riskine yönelik taramalar yapıldığı aktarılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite ve eylem planı. Çok uzun ve insan bunu söylerken kilo veriyor zaten. 2025-2028 yılları kapsamında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıksız gıda tüketiminde azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtilmiş. Sağlığımızı her yönden dikkat etmeliyiz. Gerçekten de yediğimiz içtiğimiz inanılmaz önemli. Özellikle belli bir yaştan sonra, niye böyle yaşlılar gibi konuşuyorsunuz? Gerçekten belli bir yaştan sonra ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Büyüklerimizden çok duymuşuz, artık bizden geçti yavrum o işler hani. Bu kadar şeker artık bitti. Eskiden bir oturdum mu bir danayı tek başına devirirdim diyen büyüklerimiz de vardı. Şimdi tabii ki de marula, brokoliye döndüler. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir oturuşta dana da vardı. Çok duyduk ama böyle şeyler. Şimdi çok güzel bir Grup 84 parçasıyla devam edelim değerli dinleyenler. Artık yeni ve son saatimizdeyiz. Slovlara da geçeceğiz. Son yarım saatte de slovlara yer vereceğiz inşallah. Varsa önerisi olan 0546 206 20 0 WhatsApp hattımızdır. Bize buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Devam ediyoruz. Artık böyle son yarım saate doğru ilerliyoruz. Bu saatte de aslında böyle bir enerjik, eğlenceli şarkılar vardı. Hava karardı, böyle bir romantizm çöktü şehre. Ritmi düşürdük değerli dinleyenler. Harikulade parçalar birazdan ardı sıra Radyo 2000'de yayınlanmaya devam edecek. Arabeskin en iyileri, slow'un en iyileri ve her şeyin ve her zamanın en iyileri bu Radyo 2000'de yayınlanmaya devam ediyor. Bize ulaşmak için, 7/24 ulaşmak için WhatsApp hattımız var. 0-540-606-20-0 0-540-606-20-0 programa ulaşacağınız WhatsApp hattımızdır. Şimdi son zamanlarda yapay zeka ile ilgili çok fazla senaryolar var. Hani hayatımızı ele geçirecek mi? Bizi işsiz bırakacak mı? Bizi örseleyecek mi? Dövecek mi? Çok fazla böyle senaryolar vardı. Ve NVIDIA üst yöneticisi Jensen Huang, yapay zekanın bu 10 yılın sonuna kadar dünyanın sonunu getireceği yönündeki iddialara karşı çıkmış. Ve 2030 dünyanın sonu olmayacak diyerek yapay zekanın dünyayı yok edeceği yönündeki senaryoları reddetti. Huang böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalini ise %0 olarak değerlendirdi. Oh be diyoruz. İçimize bir su serdi. Yapay zeka hayatımızın her anlamında artık yanımızda. Herkes farklı bir çeşidini kullanıyor. Yapay zekaya dost olmayı bırakın. Japonya'daydı galiba. Evlenen bile vardı yapay zekayla. Sanal bir nikah falan kıyılmıştı gerçekten. Allah akıl fikir versin dediğimiz dönemlerin tam içindeyiz değerli dinleyenler. Yapay zeka ile ilgili benim klasik söylemim şudur. Çok klişe bir laftır ama çok da şey yapmamak lazım.

Mavi Gri ve Ahmet Hatipoğlu ölümle yaşam arasında bizlerle beraberdi dinleyenler. Şimdi değişik yine ilginç bir haberimiz var, bunu paylaşacağım sizlerle. Yine teknoloji haberlerinden. Japonya'da insan vücut sıcaklığını taklit eden ısıtmalı vücut yastığı geliştirilmiş. Anime hayranları için ya da anim hayranları için geliştirilen yeni ürün, favori karakterlere sarılma deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Japon elektrik şirketi Tanko, anim ve oyun karakterlerinin yer aldığı kılıflarla kullanılabilen vücut sıcaklığını taklit eden ısıtmalı bir yastık geliştirdi ve Oshino Nukomori adlı verilen ürün 42 dereceye kadar ısınabiliyormuş. Yani gerçekten hani ortalık yanıyor falan. 42 derece ciddi bir sıcaklık bu arada. Yine yakama yapışır mı mesafeli? Sen... 3 farklı sıcaklık ayarına sahip olan yastık orta seviyede yaklaşık 7 saat sıcak kalabiliyor ve 4 saat sonra otomatik olarak kapanıyormuş. Ürünün Japonya'daki satış fiyatı 7.980 yen, yaklaşık 51 dolar olarak açıklanmış. Gerçekten gün geçmiyor ki hayatımıza saçma bir materyal girmesin. Bu da böyle bir haberdi. Şimdi gidip de sipariş vermeyelim bir anim karakterin. Majeste ile devam ediyoruz derdin yani.

Hanımlar beyler, bugün de gelmiş olduk programın sonuna. Katılıp katlanan tüm dinleyenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir yayın oldu. Haftaya cumartesi günü bu aynı enerjiyi ve eğlenceyi tekrarlamak için burada buluşalım. Benden hemen sonra Yunus'un Okyanusu sizlerle beraber olacak. Herkeslere iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.

Bazı şarkılar var yıllar sonra tekrardan popüler olabiliyor. İşte bu şarkı da onlardan bir tanesi. Utanır da diyor geri dönmezsin sanmıştım. Hayret diyor ne yüzle çıktın karşıma. Evet. Ve bugünkü programımızın da ilk şarkısıydı sevgili dostlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyelim. Türkiye'nin en çok dinlenilen radyosundan, radyo ekibinden Yunus'un, Okyanus'undan herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugün herkeste bir telaş, herkeste bir koşuşturma maşallah. İstanbul trafiği akşamın bu saat olmasına rağmen hala %60. Bazen siz de benim gibi oturup da böyle düşünüyor musunuz? Bu kadar insanlar nereye gidiyor acaba diye. Oluyor bazen değil mi hepimizde? Peki öncelikle hepinize güzel, keyifli, mutlu bir hafta sonu diliyorum sevgili dostlar. Bugün yine 2 saat boyunca en özel ve en güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya geldik. Varsa sizin de söylemek istedikleri, yazmak istedikleri bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0540-606-20-0. Evet, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizden. Hemen önce çok güzel programıyla sevgili Barış Sezir'e çok teşekkür ediyorum. O güzel şarkılarıyla veda etti, özellikle Ahmet Kaya ile bizi mest etti diyebiliriz. Sıra bizde. Şimdi Seda Sayan'la başladık. O zaman bir Burcu Güneş şarkısıyla devam edelim sevgili dostlar. Sizler de beni yalnız bırakmayın. Yunus'un okyanusunda yine derinlere doğru yol alalım.

şarkıyı bu hafta sevgili Selda ablamızın programında dinledim. Yolda giderken çok hoşuma gitti şarkı. Aslında daha önce böyle evvelinden dinlediğim bir şarkıydı ama hani unuttuğumuz şarkılardan bir tanesiydi. Dinleyince keyifli geldi. Bugün de çalmak istedim. O yüzden hem Selda ablamıza hem de bütün Radyo 2000 ekibine de armağan etmiş olayım bu vesile ile. Evet. Programımız devam ediyor sevgili dostlar. 0546-206-20-0 numaralı mesaj hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. WhatsApp üzerinden. Evet, hayırlı akşamlar Yunus, hoş geldin, iyi yayınlar. Rica etsem İbrahim Tatlıses'ten Ne Faydası Var şarkısını çalar mısın? Ve bir de Müslüm Gürses isteği var listemde. Onu da hemen değerlendireceğimi hatırlatayım. Öyleyse damarcılar, hani böyle yalandan değil gerçekten damar şarkı çal diyenler, biraz daha radyonuza ses verirseniz biraz böyle sert bir giriş olacak ama Baba Müslüm söyleyince yapacak bir şey yok. Gel diyor, hakkını helal eyle. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Bütün Müslüm Baba sevenlerine armağan olsun. Helallik almadan gideceğimiz kimse kalmasın bu dünyada inşallah. Kötü bir şey. Buyurun.

öksüzlere, hasret kalmışlara, özleyenlere bu güzel şarkımızı armağan etmiş olalım. Mahsun Kırmızı Gül göçmen kızı bizimle beraberdi. Ve saatlerimizi 20.45 yaptık. Şarkımızdan hemen önce de yatsı ezanı vaktimizdi. Biliyorsunuz ki ezan vakitleri, İstanbul için ezan vakitleri radyomuzda yayınlanıyor. Rabbim yapmış olduğunuz bütün dualarınızı ve ibadetlerinizi de kabul etsin diyelim. Bizim çocukluğumuzda böyle yatsı vakti olduğunda annem böyle bizi zorla hadi bakalım herkes yatağa diye gönderir. Böyle kendi köşemize çekilirdik. O yüzden de diyorum ki şimdi böyle zannediyorum ki herkesin kendi köşesine çekildiği, kendiyle baş başa kaldığı vakitlerdir diyebiliriz artık. O yüzden de kendi başımıza artık böyle varsa dinlemek istediğimiz, o şarkılarla bütünleşmek istediğimiz şarkılar, onları bize yazabilirsiniz diyelim. Evet, 0540-606-20-0 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Güzel bir şarkıyı da biz de göndermiş olduk. Şimdi bu arada şarkılara bir taraftan göz atarken bir taraftan da maçlara da göz atıyorum. Trabzonspor ve Galatasaray maçındayım. Bir taraftan görüyorum. Trabzonspor bugün neler yapıyor bilmiyorum. 3-0 önde ilk yarı hem de. Muhammed Salah, evet, 2 tane gol attı. Yani bir Fenerbahçeli olarak neden bu adamı biz almadık diye burada aslında hayıflanıyorum diyebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım WhatsApp hattımıza. Selam Yunus, hoş geldin diyor. Senden bir Ferdi Tayfur'dan şarkı istiyorum, lütfen çalar mısın? Peki diyelim ama biraz sonra, biraz önce çaldık çünkü. Selam Yunus, ben İstanbul Sultan Gazi'den Bülent, tır şoförüyüm. Şu an yoldayım, sizi dinliyorum. Öncelikle kolay gelsin. Sizden Yudum'dan, Ardahan'dan Kar Getir şarkısını istiyorum, türküsünü diye düzeltmiş. Şimdiden teşekkür diye de mesaj noktalanmış. Biz teşekkür edelim, kolay gelsin diyelim. Allah yardım etsin, tekerinize taş değmesin. Gerçekten işiniz zor. Tır şoförleri, ağır taşıt şoförlerinin işi gerçekten zor. Aileden uzak, belki işte ülke dışına çıkıyorsunuz ya da işte il dışına çıkıyorsunuz. Allah sabır versin, o yolları çekmek hakikaten zor. İşin stresi zaten bir tarafa. Allah kolaylıklar versin diyelim, evet. Şimdi İrem Gürel'den bir şarkı çalacağım. Bir de Balıkesir'den mesajımız var. Her zaman dinleyenimiz Sibel, evet. Ben Balıkesir'den abi diyor, Sinan Özen'den Kapına Bir Gül Bıraktım şarkısı da bana gelsin demiş. Biraz sonra isteklerinize yer vereceğim.

O zaman bütün Karslılara bu şarkıyı armağan edelim. Evet. Kars'a selam olsun, Ardahan'a selam olsun, Erzurum'a, Erzincan'a, o bölgeye selam olsun diyelim ve Karslılara da bu şarkımızı armağan ettik. Sizler şarkıyı dinlerken ben de bir taraftan aslında klibi izliyordum. Gerçekten en güzel illerimizden bir tanesi Kars. Yani o rakımda, yani Kars'ta, Kağızman'da insanlar 1400 rakımda yaşıyor diyebiliyorum. O soğuğa nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Allah sabırlar versin. Aslında gezmek lazım oraları. Böyle ülkemizin her bir noktasını gezip görmek lazım değil mi? Kars'ı, Erzurum'u, aşağılara doğru Van'ı, Siirt'i, Mardin'i çok merak ediyorum mesela. Mardin'i, Muş'u. Muş zaten unutabileceğim illerden bir tanesi değil. 49 Muş, evet. Bütün Muşlulara da armağan olsun diyelim o zaman. Şimdi evet, 0-546-20-0 dedik ve devam edeceğimizi de hatırlatarak programa şöyle bir tane daha hareketli türkü çalayım mı o zaman? Evet, madem araya girdik, o duyguyu dağıttık, bir tane de Hüseyin Turan'dan gelsin. Yunus abicim, yayının çok güzel, her cumartesi günü yine seni her zaman olduğu gibi severek dinliyorum. Bana Cengiz Kurtoğlu'ndan Hayatını Yazsam Roman Olurdu şarkısını çalmanı istiyorum abicim. Bu şarkı tüm radyo ekibin çalışanlarına gelsin. İyi yayınlar, Allah'a emanet ol diyor sevgili Özlem. Sizler de Allah'a emanet olun diyeyim. Evet, bakalım hemen şöyle. İki tane daha mesajım var ama biraz sonra değerlendirmek istiyorum.

Var mı öyle aranızda hayatımı yazsam roman olur diyenler ha? İllaki vardır ama öyle sıradan bir hayat değil ya. Hani böyle bir aşk acısı yaşadınız ya da herhangi bir olumsuzluk yaşadınız veya ilginç bir durum yaşadınız. O değil gerçekten böyle hani hayatımı yazsam roman olur diyebilir misiniz mesela? Öyle bir hayat mı? İnşallah hayatınız güzel olsun diyelim. Güzel insanlarla karşılaşın. Hep doğru insanlarla karşılaşın. Güzellikler sizi bulsun. Ama bu tabii biraz da bizim elimizde. Hani ne ekersek onu biçeriz ya, biraz da bence öyle değil mi? Nasıl yaşarsak belki onu hak ediyoruz. Öyle insanlar karşımıza çıkıyorsa. Kesinlikle öyle. Şimdi evet. Yunus'un okyanusu devam ediyor diyelim ve son 45 dakikamız. 0540-606-20-0 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle hemen bakalım, bugün şöyle Instagram'dan da bir mesaj gelmiş bugün. 34, evet, Trabzon, Edirne, Kastamonu 17. Bütün sarı taksilere armağan olsun. Senden bir Müslüm Gürses şarkısı istiyoruz diye de gelen bir mesajımız var. Birazdan diyelim. Selam Yunus kardeş, hoş geldin, kolay gelsin. Bülent Ersoy'dan Üzdünüz Beni Yıllar şarkısını çalar mısın? Teşekkürler, iyi yayınlar. Taşı eriten suyun hızlı akışı değildir, sürekli gelen damlalardır. Evet. Sevgili Mahmuri ablamız yine söylemiş sözünü. Taşı eriten suyun hızlı akışı değil, sürekli gelen damlalardır. Evet. Yalnız çok dertli, çok böyle ağır bir şarkı istemişsiniz. Bu şarkıyı da hani böyle dinleyince insan bir uçar yani. Üzdünüz diyor beni yıllar. Hadi bakalım bir Bülent Ersoy gelsin. Radyolar son ses mi? Gelsin o zaman.

her nedir bilmiyorum ama bu şarkıyı ne zaman dinlesem beni de çok etkiliyor. Tabii Müslüm Baba söyleyince etkilenmemek olmaz ama bu şarkısı da ayrı bir güzel. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Kadınlar ağlamasın diyelim o zaman, annelerimiz ağlamasın diyelim o zaman. Ve devam edelim. Evet, programımızın son yarım saati sevgili dostlar. Son mesajlarınız gelsin diyelim ufak ufak. 0540-606-20-0. Evet, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güzel bir Müslüm Baba isteğiydi. Daha doğrusu şarkıyı ben seçtim ama sanatçı isteğiydi, biz de gönderdik. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ümit Baş. Sıradaki şarkıyı 21. Evlilik yıl dönümüm olan birçok, evet çok demiş, eşim Zülfiye Baş'a armağan ediyorum. Teşekkürler. Maşallah diyelim mi o zaman? Nice 21 yıllar dileyeyim o zaman size. Ne güzel ya valla. Mutluluklar diliyorum. Nice nice 21 yıllar. Evet, sıradaki şarkı demişsiniz de yalnız sıradaki şarkı çok böyle hani evlilik yıl dönümünüzde dinlenecek şarkı değil. Sensiz diyor yaşamayı öğrettin bana, bir ayrılık şarkısı olacağından size armağan olmasın diyeyim. Sonrakiler size armağan olsun. Bir Ferdi Tayfur şarkısı seçeceğim. O size gelsin. Evet, hayırlı yayınlar Yunus. Şarkılar bu akşam bir başka, resmen kanayan yaramıza tuz basmak misali. Ben de eşlik edeyim dedim. Oğuz Yılmaz'dan Farz Et şarkısını rica etsem çalar mısın sevgili Gülhan? Evet. Peki, göndereceğiz diyelim. Bu şarkıyı da ben seçtim. Bütün Güllü sevenlerine armağan edeyim o zaman. Şarkı da bir başka valla.

Bugün yoğun bir istek vardı Ferdi Tayfur'la alakalı, biz de kırmadık, gönderdik. Evet, bütün Ferdi Tayfur sevenlerine, benim gibi diyeyim parantez içinde, armağan olsun. Evet, teşekkür mesajları var. Ben teşekkür ederim hepinize. Sevgili Ümit Baş tekrar mesaj göndermiş, teşekkür diye. Teşekkürler bizden olsun. Yunus kardeş, bu akşamki programda bütün dinleyicilere gemileri yaktırdın. Zaman kalırsa Müslüm Gürses'ten Çay Karam şarkısını çalar mısın? Teşekkürler. Teşekkür bizden olsun diyelim. Şimdi bir Yıldız Tilbe çalmak istiyorum aslında. Acil bir Yıldız Tilbe isteği istesem gönderir misiniz? Bunu da bir soru işareti olarak noktalayayım. Hemen şöyle bakalım. Sevgili Sibel yine Ferdi Tayfur isteği yazmış. Tercihi siz yapın diye. Artık yeterli değil mi? Bu kadar. Son mesajlarınız olsun sevgili dostlar. Biraz sonra veda için burada olacağız. Biliyorsunuz her cumartesi akşamı saatler 20 ile 22 arasında burada oluyoruz. Bugün de artık programın yavaş yavaş sonuna geldik diyebiliriz. Şöyle bakalım hemen.

0: Unut onu, unut. Gönlüm sevmedin farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedin.
1: Hakikaten bugün derdiniz neydi ha dostlar? Bugün istediğiniz türküler, şarkılar bir hayli dertliydi gerçekten. Epey bir dertlisiniz. Şarkılardan, türkülerden öyle anlaşılıyor. Derdi veren Rabbim dermanını da verir inşallah diyelim. Varsa bir derdiniz, evet. Ne derler, her derdin bir sabahı var. Yeter ki umudunuzu kaybetmeyin, değil mi? Öyle bir söz vardı. Şimdi sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Artık gitme vakti bizim için. Biliyorsunuz her cumartesi akşamı saatler 20 ile 22 arasında Yunus'un Okyanusu olarak burada programımızı yapıyoruz. Elimizden geldiğince isteklerinize yer vermeye çalışıyorum. Son bir isteğim var Cengiz Kurtoğlu'ndan, ona da yer verip artık stüdyomdan ayrılacağım. Merhaba, iyi akşamlar, ben Sultan. Evet, şöyle bakalım, Sultan Pendik'ten göndermiş mesajı. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalar mısınız diye bir notumuz vardı. Şarkıyı da listeme aldım. Cengiz Kurtoğlu'nun çok sevdiğim bir şarkısıdır bu. O yüzden bunu aldım listeme. Sevgili dostlar, haftaya görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrarlarım cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.

acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım, yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa

Dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

gece, her gece bu azap, her gün bu azap teselli etmiyor.

hiçe edesim geldi. Evlendi, evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş

0: Radyo 2000.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el alem. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

suyun rengine benzer aşkım, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tükettim.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına?

şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya.